Bosokta, celere. Bosokta, bosokta, bosokta, celere. Bosokta taranta, bosokta, bosokta, bosokta, celere.